0: Bravo'da muhteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

Bravo da süper kıymetle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kere yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serfeli teklifler için. Bravo!

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze bütün

0: Кырлангыч каргыдалыягы 10.99 кепик. Бу фирсети качырмайын. Супер кимет. Серпели теклиптери үчүн.
1: Браво! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyette mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkın pomidor 49 gepik. 1 kilogram teze soğuk.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik bir sil Yucu Gel çeşitleri 18 manat.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Göçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 20.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerində 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet, sərfəli təkliflər üçün. Bravo, doğru seçim.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütün

Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Şeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel Şeşitleri 18

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat

seçim. Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serpeli teklifleri için. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Total kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Göçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik 1 kilogram Valio kereyağı 24

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serfeli teklifler için. Bravo!

Bravo da süper giletle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Güne Bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet 1 kilogram.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat

0: Bravo'dan mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 20.

0: iyi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fantanı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerində 1 kilogram peyka kereyağı 12 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet serperi teklifleri için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymet 1 kilogram Hicaz tezə bütöv toyuq 4 manat 79 qəpik. 1 kilogram Ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik.

0: Bravo'dan Mühteşem Fürsət. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrlik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2.97 litrlik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik Super kıymetler serferi teklifler için
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çok serferlidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10

0: manat 99 gepik. 3,9 litrelik bir sil, yucu, gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla Teklifler.

0: seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Кырлангыч, каргыдалы ягы, 10 манат 99 кепик. Бу фүрсәте качырмыйын. Супер кимет, сәлпәле тәкиптәре үчүн.
1: Добро сечим.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrlik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik Super kıymetli serperi teklifler için
1: Bravo Doğru seçim
2: Bravo'da Unibank kartları çok serperlidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et düz 5% yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için Bravo Doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın.

0: iyi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 gepik. 1 kilogram ankor kereyağı 22 manat 95 gepik.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da evla teklifler.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

0: yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Narme sularını al. Bravo Mobil tepkinde ştam toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan Ela'dan Ela kıymet 1 kilogram.

0: Geçtik. 3,9 litrelik bir sil, yucu gir çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla Teklifler. Sizi

0: seçim. Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, seferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azersu kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da en la teklifler.

0: basma CD'yi 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. 41% indirimle yalnız 10-11 İyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

0: Bravo da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski'da günebakan yağı 15 manat.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 kepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağızı çeşitleri 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 gepik. 1 kilogram Valio kereyağı 24

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.
1: Bravo'dan mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat

0: 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gim.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu doş çeşitleri 18 manat 99 kepik 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 18

Seçim. Bravo'da iki Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper.

0: Bravo da süper giyvetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təklifler sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxın pomidor 49 qəpik. 1 kilogram təzə

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerində 2 litrlik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrlik Pervu, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 kepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10

Bravo da super kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99.

0: iyi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç, kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper.

Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu toz şişleri 18 manat 99 gepik 3 tam 9 litrelik bir sil yucu gel şişleri 18 manat.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyga kere yağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 mana.

seçim. Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azersu kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkın pomidor 49 kepik. 1 kilogram teze

0: içinde gecəlidir. Bravo da, mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 1 kilogram peyga, kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet 1

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözleyir. 22 iyul tarifede 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 kepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Total kereyağı 10 manat

0: Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta normal sularını al, Bravo mobil tetbirinde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo mobil tetbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peygah kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram.

Su bir giletle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine de 1,8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mesullar için.

0: 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze bitöf doyuk 4 manat 79 gepik. 1 kilogram Ankor kereyağı 22 manat 95 gepik.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu Gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu Gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat

0: 3,9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyatlı mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla teklifler. Sizi

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41 faiz indirimle yalnız 10-11 yıl tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik, 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat.

Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kereyağı 15 manat 99.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kere yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo!

0: yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al, Bravo Mobil tepkiginde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkiginde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peyga kere yağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram Ankor kere yağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo da. Süper Giyimekle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek. 7 kilogramlık Ariel, Yucu, Toz çeşitleri. 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik. Birsil, Yucu, Gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla Teklif.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Toçal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99.

0: iyi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fantanı tuzsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet.

0: seçim.
1: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik 1 kilogram Valio kere

0: başla. 5 tampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyka kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram Ankor kereyağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik Oluna günebakan yağı 7 manat 49 kepik.

0: Bravo'dan Müteşem Fürsət. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrlik kırlangıç kargıdal yağı 10 manat 99 kəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrlik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 kepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 kepik. Super kıymetli serferi teklifler için. Bravo.

0: Super Dilekler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Birsil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla Teklifler sizi

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10

indi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fantanı pulsuz kazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarihlerində yalnız Bravo mobil tətbiqində keçərlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 iyul tarihlerində 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet serperi teklifleri için. Bravo, doğru seçim. Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymet.

0: Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 kepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Hadi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze

0: Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella'dan.

0: Geçerlidir. Ela giymekler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlərində 1 kilogram Tocal kere yağı 10 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet.

Bravo'da süper giyimler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkın pomidor 49 kepik. 1 kilogram teze

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 1 kilogram peygah kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Banskida güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bu da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 iyul tarihlerində 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymet serperi təklifleri üçün.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bravo'da süper giyimler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mesullar için. Bravo.